0: patsanza.
1: Yayani yayani yayani.
0: Mama munanga, anza kunenda kunzuwa kodiwe kunendambo.
1: Yayani yayani yayani.
0: Kazanga nendisagwa pantonyo mboka yachenja ndonga.
1: Yayani yayani.